0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Vahşi sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın.
2: Korunan damla geleceğimizdir.

0: Ben ki bir bebek gibi çaresiz, sana muhtaç.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi olarak akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimizin tamamına lisanslı üyesi olduğumuz kurumsal mail sistemimize entegre GPT tabanlı büyük dil modeli yapay zeka araçlarını ücretsiz olarak hizmete açıyoruz. Öğrencilerimiz ve personelimiz üniversitemiz kurumsal e-posta sistemi üzerinden iki öncü yapay zeka modeline doğrudan erişim sağlayabilecek, araştırmadan bilimsel üretime kadar her alanda yapay zeka desteğinden faydalanabilecek. Kullanım detaylarına ve anlatım videomuza üniversitemiz sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.
2: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninin coşku ve heyecanı yaşandı. Diş hekimliği, eczacılık, eğitim, fen edebiyat, güzel sanatlar, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat, mühendislik, sağlık bilimleri, spor bilimleri, tıp, turizm ve ziraat fakülteleri, devlet konservatuvarı, sağlık hizmetleri, sosyal bilimler, teknik bilimler, Besnihan Erdemoğlu, Gölbaşı ve Kahta Meslek Yüksekokullarının lisans ve ön lisans programlarının 3517 mezun adayı için düzenlenen tören, il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleştirilen töreni Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin,

Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Baro Başkanı Avukat Bilal Doğan, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, yargı temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, üniversite akademik idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun adaylarının kortej yürüyüşü ve programlarının tanıtılmasının akabinde başlayan tören, alandaki yerlerin alınmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Mezun öğrenciler adına konuşan üniversite birincisi Rahime Nur Ünsal, Adıyaman Üniversitesi'nden birikim ve güzel hatıralarla ayrılıyoruz dedi. Ünsal, mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin sonu değil, aynı zamanda yeni başlangıçların da habercisi olduğunu ifade etti. Üniversite birincisinin konuşmasının ardından gerçekleştirilen protokol konuşmaları kapsamında Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tutdere ve Adıyaman Valisi Abdullah Küçük kürsüye çıktı. Rektör Keleş, mezuniyet törenlerinin yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlanması değil, aynı zamanda gençlerin bilgi, birikim ve değerlerle donanmış bireyler olarak hayata atılmalarını simgelediğini belirtti. Mezun öğrencilerin yıllar süren emek, sabır ve fedakarlıklarının karşılığını aldıkları bu anlamlı günde bir araya geldiklerini ifade eden Rektör Keleş, gençlerin kazandıkları mesleki donanım ve taşıdıkları değerlerle ülkeye hizmet edeceklerine olan inancını dile getirdi. Konuşmasında dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan savaşlara, insani krizlere ve özellikle Filistin'de yaşanan trajedilere de değinen Rektör Keleş, bilimin insan onuru, adalet, vicdan ve merhametle birlikte yol alması gerektiğini vurguladı. Adıyaman Üniversitesi olarak öğrencilerin yalnızca bilgi sahibi değil, aynı zamanda irfan sahibi bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini belirten Rektör Keleş, ilmin davranışa dönüşmesinin nezaket, sorumluluk, merhamet ve güzel ahlakla mümkün olduğunu ifade etti. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğrencileri, üniversite personelini ve vatandaşlarını rahmetle anan Rektör Keleş, deprem sonrasında ortaya konulan dayanışmanın, birlik ve beraberlik ruhunun toplumun en önemli gücü olduğunu söyledi. Gençlerin, ailelerin, akademisyenlerin, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin gösterdiği özverinin Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadığını kaydetti. Adıyaman Üniversitesi'nin her geçen yıl daha da güçlendiğini ifade eden Rektör Keleş, eğitim, öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında önemli başarılar elde edildiğini ifade etti. Üniversitenin ilk kez Times Higher Education Dünya Üniversiteleri sıralamasında yer almasının uluslararası görünürlük açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Rektör Keleş, Dünya Üniversite Sıralama Merkezi'nin 2026 sonuçlarına göre Türkiye'den sıralamaya giren 47 üniversite arasında yer alarak 31. sırada gösterilmesinin de üniversitenin yükselen akademik performansının ve araştırma gücünün somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda farklı ülkelerden öğrencileri kampüsünde ağırladığını belirten Rektör Keleş, farklı kültürlerin ve deneyimlerin aynı akademik ortamda buluşmasının üniversiteye önemli bir zenginlik kattığını söyledi. Bu çeşitliliğin öğrencilerin dünyaya daha açık, farklılıklara daha duyarlı ve daha geniş ufuklu bireyler olarak yetişmelerine katkı sunduğunu dile getirdi. Öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal sorumluluk bilinciyle yetişmelerine de önem verdiklerini belirten Rektör Keleş, öğrenci topluluklarının yürüttüğü UNIDES projelerinin eğitimden çevreye, gönüllülük çalışmalarından sosyal farkındalık faaliyetlerine kadar birçok alanda topluma dokunan örnek çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi. Bu projelerin üniversitenin bilgi üreten kimliğinin yanı sıra toplumsal faydayı önceleyen yönünü de güçlendirdiğini ifade etti. TÜBİTAK projelerinde elde edilen başarılar, yeni açılan bölümler, lisansüstü programlar, araştırma merkezleri ve şehirle bütünleşen çalışmaların Adıyaman Üniversitesi'ni geleceğe taşıyan önemli adımlar olduğunu kaydeden Rektör Keleş, üniversitenin tarımdan sağlığa, mühendislikten sosyal bilimlere kadar birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla ilin gelişimine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti. Üniversite şehir işbirliğini güçlendiren her çalışmayı Adıyaman'a duyulan vefanın bir göstergesi olarak gördüklerini söyledi. Deprem sonrasında üniversitenin eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerinin devam edebilmesi için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'a, ilgili bakanlıklara, Adıyaman Valiliğine, milletvekillerine, yerel yönetimlere, kamu kurum ve kuruluşlarına, hayırseverlere ve tüm paydaşlara teşekkür eden Rektör Keleş, Adıyaman Üniversitesi bilimde, eğitimde, toplumsal katkıda ve uluslararası görünürlükte daha ileri noktalara taşımak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Akademik ve idari personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.
teşekkür eden Rektör Keleş, ailelerin yıllar boyunca gösterdiği sabır ve fedakarlığın mezuniyet başarısındaki en büyük paylardan biri olduğunu vurguladı. Mezun öğrencilere seslenen Rektör Keleş, onların ülkenin geleceği olduğunu belirterek sahip oldukları bilgi, erdem ve donanımla çalışma hayatında önemli başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi. Gençlere karşılaştıkları zorluklar karşısında çalışmaktan ve üretmekten vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Rektör Keleş, Türkiye yüzyılının en büyük gücünün düşünen, sorgulayan, üreten, bilime değer veren ve milli manevi değerlerine sahip çıkan gençler olduğunu ifade ederek tüm mezunları tebrik etti. Protokol konuşmalarının ardından üniversite 1. 2. 3.'leri ve fakülte yüksekokul bazında 1. 2. ve 3.'lere mezuniyet belgeleri ve plaketleri il protokolü yüksekokul müdürleri, fakülte dekanları tarafından takdim edildi. Tören, belge dağıtımının ardından mezun adaylarının hep birlikte kep atmaları ve kıymetli sanatçılarımız Mehmet Aslan ve Mahmut Karadağ'la Komagene Müzik Topluluğu tarafından icra edilen Harpane Gecesi konseri ve Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Latif Doğan konseriyle son buldu. Konserleri icra eden sanatçılara Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından çiçek takdim edildi. Radyo FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: photogenic.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
2: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Bedi-i Nuri Şehsuvaroğlu'nu tanıyacağız. ...1914 yılında İstanbul'da Beyazıt semtinde doğan tıp tarihçisi ve deontolog Bedi-i Nuri Şehsuvaroğlu, ilk ve orta öğrenimini Kabataş'ta, liseyi Kadıköy Lisesi'nde tamamladıktan sonra çocukluktan beri kararlı olduğu baba mesleğini seçmiş ve 1939'da İstanbul Tıp Fakültesini bitirmiştir. Daha tıp öğrencisi iken çeşitli ortaokul ve liselerde Türkçe, biyoloji ve fizik dersleri okutmuş, yatılı öğrenci olduğu için zorunlu hizmetle yükümlü tutulup Adana'ya sıtma ile mücadele stajına gönderilmiştir. Askerliğini yapmasının ardından Eskişehir Sıtma Mücadele Şube Hekimliğine tayin edilen Bedi-i Nuri, 2 yıl sonra çıkan bir salgın yüzünden tifüs mücadele heyetiyle birlikte İstanbul'a gitmiş ve burada Merkez Hükümet Tabibi, Emraz-ı Sariye Tabibi ve Sağlık Müdür Muavini olarak çalışmıştır. 1947'de çıkan kolera salgını sıralarında kurulan mücadele ekiplerinden ilkinin şefi olarak Mısır ve Hicaz'a gitmiş, 1 yıl sonra da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı müfettişliğine getirilmiştir. 1949'da Amerika'ya gitmiş ve dönüşünde İstanbul Tıp Fakültesi'nin isteği üzerine üniversiteye asistan alınmış, 1953'te ise tıp tarihi uzmanı unvanını almıştır. 1955'te tıp tarihi ve deontoloji doçenti olan Bedi-i Nuri, çeşitli yerlerde tıp tarihi ve deontoloji konusunda konferanslar vermiş, İstanbul ve bazı Anadolu kütüphanelerinde çalışmalar yaparak yeni tıp yazmaları tespit etmiş, bu arada çeşitli kongre ve sempozyumlara katılıp tebliğler sunmuştur. 1962'de profesörlüğe yükselen Bedi-i Nuri, aynı zamanda Türk Tıp Tarihi Kurumu, Türk Sosyoloji Cemiyeti, Türk Fiziki ve Tabii İlimler Cemiyeti ile bazı yabancı bilimsel kuruluşların asli üyeliğinde bulunmuş ve 1977 yılında vefat etmiştir. Tıp tarihi, deontoloji ve diğer alanlarda çok sayıda yayını bulunan Şehsuvaroğlu, çalışmalarında genellikle geçmişteki tıbbi olaylarla bugünkü tıbbi olayları bir hekim sıfatıyla kıyaslamış, Türk tıp tarihiyle ilgili yazma eserleri yıllarca büyük bir titizlikle incelemiş, bilhassa Osmanlılarda verem, kolera, akıl hastalıkları, çiçek aşısı, hekim biyografileri, sağlık kuruluşları, karantina, tıpta iz bırakmış kişiler, İslam tıbbı, bilimler tarihi gibi konularda çalışmalar yapmıştır. Bununla beraber medeniyet tarihinin bir parçası olarak gördüğü tıp tarihinin tıp talebelerine öğretilmesinin gereği üzerinde durmuş, böylece geçmişteki tıp bilgileriyle günümüzdeki bilgileri karşılaştırarak bir sonuca varma, halk arasındaki tıbbi folklorla ilgili bilgileri inceleme ve milletlerin kendine özgü tıbbını ortaya çıkarma amacı gütmüştür. Batı dünyasında yazılan birçok tıp tarihi kitabında İslam öncesi ve sonrası Türklerle ilgili malumata rastlanmadığı kanaatinde olduğundan gerek Osmanlı tıbbının gerekse daha önceki Türk topluluklarıyla ilgili tıbbi gelişmelerin Türkler tarafından araştırılması ve Batı dünyasına tanıtılmasının gerektiğini düşünmüştür. Bu sebeple Anadolu'daki Darüşşifalar ve Türk hekimleri üzerinde çalışmalar yapmış, Türkiye'de ve dünyadaki çeşitli kütüphanelerde Türkçe tıp yazmalarını inceleyerek tıpkı basımlarını sağlamış ve böylece tıp tarihi, tıbbi deontoloji, tıp etiği konularında yararlı sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır. Şehsuvaroğlu asıl mesaisini tıbbi deontoloji ve tıp etiği konularına ayırmakla birlikte hekim sorumluluğu, hekimin görevleri, görüş alışverişi, hekim raporları, ötenazi, ilaç alışkanlığı, organ nakli, dondurularak yaşatma, tıbbi denemeler gibi deontolojik konuları tıp hukuku ve tıp etiği açısından aydınlatmaya çalışmıştır. Deontolojiyi görev bilimi, mesleki davranış ve meslek ahlakı olarak adlandıran Bedi-i Nuri, bu alanda yazdığı ders kitaplarında konunun tarihçesine geniş yer ayırarak tıbbi deontoloji ve tıp etiği tarihinin bugünkü deontoloji ve etik açısından önemini vurgulamıştır. Aynı zamanda insanlarda organ nakli konusunda günümüze kadar gelen aşamaları 1970'li yıllarda ele alarak modern tıp etiğine dair görüşlerini belirtmiş, ayrıca aile planlaması, tüp bebek, yapay döllenme konularına değinerek bunların tıp etiği sorunlarını incelemiş ve geleceğin önemli bir konusu olan hibernasyonu, yani dondurarak yaşatmayı o yıllarda ele almıştır. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızda tıp tarihçisi ve deontolog Bedi Nuri Şehsuvaroğlu'nu tanımaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Örnek Şahsiyetler programından merhabalar. Bugünkü programımızda Osmanlı Marif Nazırı Emrullah Efendi'den bahsedeceğiz. Eğitime dair fikirleri ve uygulamalarıyla tanınan Osmanlı Marif Nazırı Emrullah Efendi, 1858 yılında Lüleburgaz'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1881 yılında Mektebi Mülkiye'den mezun olarak Ulûm-i Siyasiye şehadetnamesi aldı. Ardından Yanya, Selanik, Halep, Aydın vilayetleri marif müdürlüklerinde bulundu. 1900 yılında İstanbul'da Meclis-i Marif üyeliğine tayin edilen Emrullah Efendi, 1906'da Konya Hukuk Mektebi müdürü olmuş, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra Kırklareli mebusu olarak meclise girmiştir. Daha sonra Galatasaray'ı Mektebi Sultanisi müdürlüğüne ve Meclis-i Marif İlmiye Dairesi Başkanlığı'na getirilmiş, 1910'da da Marif Nazırı olmuş, bu arada Darülfünun Edebiyat Şubesi'nde Hikmet-i Nazariye dersleri de vermeye başlamıştır. 1912 yılında kabinenin istifası üzerine nazırlık görevi sona eren Emrullah Efendi, Darülfünun'da usul-i tedris ve terbiye dersleri okutmaya başlamış ancak bir müddet sonra 1914 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Emrullah Efendi, Tanzimat sonrasında ortaya çıkan değişik fikir hareketleri içinde medeniyetçiler diye bilinen ve günün siyasi icablarına ayak uydurarak ölçülü bir düşünce tarzını benimseyen, Osmanlı birliğini kurmak üzere Osmanlı-İslam geleneklerine sadık kalarak batılılaşmayı amaç edinen, bunu da ancak eğitim ve öğretim yoluyla başaracaklarına inanan kesimin önde gelenlerindendir. Osmanlı eğitim sisteminin yenileştirilmesinde öncü olmuş ve Marif Nazırlığı döneminde ilk öğretim kanununu çıkardığı gibi orta ve yüksek öğretimle ilgili birçok yönetmelik hazırlayarak bunları yürürlüğe koymuştur. Ayrıca marif ıslahına dair hazırladığı pedagoji alanındaki görüşleriyle bu sahadaki yetişmişliğini yansıtması bakımından ayrı bir değer taşıyan layihalarını mecliste savunmuştur. Bununla beraber Darülfünun'da önemli sayılacak bazı ıslahatlar yapmış ve bu konuda bir nizamname hazırlamış, böylece her şubede okutulacak dersler bazı esaslara bağlanmıştır. Bu arada medreselerde yapılan ıslahatı da yakından takip ederek 1910 yılındaki ilk ıslahat hareketinde önemli rol oynamıştır. Türk toplumuna uygun bir eğitim sisteminin geliştirilmemesi ve ezberciliğe dayanan metotların takip edilmesinden yakınan Emrullah Efendi, her devirdeki marif uygulamalarının tenkit edilmiş olmasının temelinde bu kusurların bulunduğunu belirtmiş ve merkeziyetçi bir anlayışla teşebbüs gücü yüksek, dinamik insan yetiştirecek bir sistemi savunmuştur. Hem bir fikir adamı ve eğitimci, hem de eğitim kurumlarının başında bulunan bir yönetici olarak giriştiği reform çalışmalarında idadileri sultanilere çevirip bu okullarda felsefe ve iktisat derslerini başlatmış, ayrıca iktidai programlarına din ve ahlak bilgisi, ülke coğrafyası ve tarihi, umumi tarihe dair kısa bilgiler, fen bilgisi, köy iktisadı ve sağlığı derslerinin konulmasını sağlamıştır. Pedagoji ve eğitim metodolojisine gereken değeri veren birkaç kişiden biri olarak sayılan Emrullah Efendi, Selanik'te Mecelle-i Muallim adlı bir öğretmen dergisi çıkarmaya başlamış, ayrıca Servet-i Fünun'da pedagoji konularında yazılar yazmış ve Darülfünun'da verdiği konferanslar zamanının bazı dergilerinde özet olarak yayımlanmıştır. Marif Nazırlığı sırasında hazırladığı layihalar birer kanun tasarısı olmasının ötesinde onun pedagojiyle ilgili teorik görüş ve düşüncelerini ihtiva eden ilmi ve fikri eserler değerindedir. Tüm bunların yanı sıra Muhitül Marif adını verdiği en önemli teşebbüsü olan ansiklopedik eseri tek başına hazırlamaya girişmiş ancak ilk cildini neşrettikten sonra devamını hazırlayamamıştır. Genel konulu ansiklopedi olması dolayısıyla önem taşıyan bu eser, o günün şartlarında başarılması çok güç bir çalışma niteliğindedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Osmanlı Marif Nazırı Emrullah Efendi'yi tanımaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Efendim bazılarımız insan arasına karışmaktan pek hoşlanmaz. Kaçarlar. Tekliğe, yalnızlığa, odalara, evlere, boş alanlara. Bir şeyler rahatsız eder onları. Kalabalıklar korkutur, insanlar ürkütür, gürültü, patırtı, kargaşa, sesler, yığınlar, hınca hınç alanlar iter onları. Onlar içlerini, sükunetlerini, belki gönüllerini, kendi fikirlerini, kendilerini severler. Kendilerinden uzak kaldıklarında daralırlar, bunalırlar, sıkılırlar. Değerli dostlar, böyle insanlar vardır, insanlardan kaçan. Pek bilmeyiz, çok dikkat etmeyiz belki. Fark etmeyiz bile. Belki anlamayız. Efendim, eskiler böyle insanlar için bir kelime kullanırdı. Bilmem aranızda hatırlayan var mı? Merdümgiriz. Evet, eminim bazılarımız duymuştur. Bazılarımız biliyordur, bazılarımız da kullanıyordur. Bazılarımızsa bizatihi merdümgirizdir. Olamaz mı yani? Yani aramızda merdümgirizler de yok mudur? İnsanlarla sadece bir takım aracılarla bir araya gelen, sadece belli araçlar üzerinden insanlarla buluşanlarımız yok mu? Mesela modern zamanlarda çokça kullandığımız bir kelime var. Asosyallik. Hani böyle insanlarla bir araya gelmekten hoşlanmayan kişilere asosyal deriz. Ama tabii asosyallik biraz da günümüz dünyasının kendine özgü bir fenomeni. Yani günümüz koşullarında asosyal olmak için İlla ki insanlardan kaçmaya ya da insanlardan özellikle uzak durmaya ihtiyaç yok. Nasıl mı? Çok kolay. Mesela internet ve genel anlamıyla sanal dünya insanlarla ruberu, yan yana, omuz omuza, kanlı canlı görüşmelerin, konuşmaların, birlikteliklerin önüne geçebiliyor. Ve yeni bir bağımlılık türü üretiyor. Sosyal medya bağımlılığı, sanal alem bağımlılığı, sanal oyun bağımlılığı gibi. Bu bağımlılıkların bir sonucu olarak da kişiler sosyal hayattan gerçek olan, bedenimizle, ruhumuzla, elimiz, kolumuz, yani bütün varlığımızla içinde olduğumuz sosyal hayattan kopmaya, yani asosyalleşmeye başlıyor. Evet efendim, bizler eskiden herhangi bir bağımlılık, sosyal medya, sanal alem bağımlılığı olmayan, İnternet kafesi olmayan zamanlarda insanlardan kaçanlara merdümgiriz derdik. Değerli dostlar, merdümgiriz aslen Farsça bir kelime. İki kelimenin terkibi, yani birleşimi. Merdüm ile giriz. Merdüm, mert köküne mensup değerli dostlar. Adam, insan, kişi demek. Giriz de aslen gürüz kelimesinin harf değiştirmiş hali ve kaçan, kaçkın, kaçıcı demek. Yani merdümgiriz insanlardan kaçan, insanlar arasında yapamayan demek oluyor. Merdümgiriz asosyal kavramından anlam olarak ciddi bir fark taşıyor. Yani şöyle söyleyelim. Her merdümgiriz asosyaldir ama her asosyal merdümgiriz değildir. Zira merdümgiriz bir neden olmaksızın insanlardan kaçarken asosyal belki zorunluluktan, belki bir başka bağımlılıktan, çalışmaktan, zaman bulamamaktan dolayı asosyal olabiliyor. Efendim, merdümgiriz kelimesinin bir de Fransızca karşılığı var. Mizantrop. Aynı şekilde mizantropun Fransızca zıt anlamlısı. Yani insansever anlamında bir kelime var ki o da filantrop. Evet değerli dostlar. Biz merdümgiriz olmaktansa insansever olmayı, insanlar için bir şeyler yapmayı, yani hayırsever olmayı, yani filantrop olmayı tercih edelim. Daima. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun efendim. Saygılarımla.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek açısından riskler barındırır.

0: Kamu spotu.
1: Ben bir insanım.
2: Ben bir kadınım.
3: Ben bir anneyim.
4: Ben bir çocuğum.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim eşim.
8: O benim kızım.
9: O benim komşum.
10: O benim kardeşim.
11: O benim annem.
12: Bağırma.
6: Bağırma.
13: İncitme.
7: Can yakma.
10: Etme.
9: Görmezden gelme.
1: Değer ver.
10: Saygı göster.
7: Sev kardeşim. Sev.
1: Ben senin.
7: Sen bensin.
6: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
1: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
14: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
15: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
16: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
17: İnsan yaşamında, günlük yaşamında sürekli çalışan bir insan olmasını beklemek, sürekli işiyle uğraşan, çocuklarıyla uğraşan bir insan olmasını beklemek çok mümkün değil, gerçekçi değil. Çünkü insanın başka psikolojik ihtiyaçları da var. Yani böyle eğlenebilme, dinlenebilme, bazı özel zevklerin olabilmesi, bazı bununla ilgili ilgi alanlarına yönelebilmesi. Bu insan için insanın psikolojik ihtiyaçlarından birisi. Tabii bu kültürel farklılıklar var burada. Mesela Batı kültürü, özellikle modernizm şeyi çok böyle zevk ve eğlenceyi yaşam amacı gibi sundu. Özellikle işte insan psikolojik felsefesinin, psikolojinin felsefesi, bilim felsefesi oluşurken 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında bilim felsefesi psikolojide zevkleri yüceltti, öncelendirdi. Yani insanın hayatta varoluşunun amacı sanki zevkler gibi düşünüldü. Bunun sonucunda da tabii zevkin yaşam amacı gibi düşünülmesi ve kişi zevkimi, eğlencemi uygularsam, yaşarsam mutlu olacağım, yapmazsam mutlu olamayacağım gibi bir zihinsel şartlanmaya götürdü. Bu şartlanmanın sonucunda da zevki sanki bir görev gibi, eğlenmeyi bir görev gibi algılama. Eğlenmediği zaman mutlu hissetmeme kendini, hafta sonu sendromu vardır Amerika'da, hatta böyle weekend sendrom diyorlar. Hafta içi çalışıyorlar, hafta sonu eğleniyorlar. Eğer eğlenmezlerse son derece kötü hissediyorlar. Pazartesiye kötü başlamış oluyorlar. Bunu bir hafta o malzemeyi kendi aralarında kullanıp yaşatıyorlar. Bu tüketim kültürünün geliştirdiği bir tarz. Bu tarz eğlence sektörünü geliştirdi. Büyük bir endüstri oluşturdu. Bütün dünyaya da Hollywood kültürü, popüler kültür şeklinde bu kültürü sunuyor. Şimdi burada zevk tuzakları çok fazla. Buna dikkat etmek burada. Ama insanın eğlenmeye, dinlenmeye, bazı zevklerini karşılamaya ihtiyaçları var. Bunun için kendi kültürel değerlerimize göre ilgi alanlarımızı, zevk alanlarımızı oluşturmak. Ama asıl olan şu, insanın yaptığı işi severek yapması. Severek yaptığı iş zaten o insana bir eğlence gibidir aynı zamanda. Eğlenceli, ders çalışırken bile öğrencilere disiplinli ve eğlenceli olması ideal ders çalışma ortamının sağlanması diyoruz. Yani insanın da çalıştığı ortamı eğlenceli ve zevkli hale getirirse hem çalışır hem eğlenir. Yorucu olmaz onun için o çalışma. Ama bunun dışında yani insanın akşam çocuklarla beraber olması, hafta sonu beraber olması yahut çeşitli hayatına değişiklikler, renklilikler katması. Çünkü monotonluk insanın psikolojisine aykırı. Yeknesaklık, tek düzelik insanı bir bakıma yenileyen, insanın DNA'sında bir metokokinüsyon genleri var bilinen. Bu genlerden birisi de yeniliği arama geni var insanda. Diğer canlılardan hiç olmayan bir gendir bu. İnsanın yeni bilgiler öğrenmesine sebep olur. İnsan ilk varoluşta var olan insan şimdiki insanla evini aynı yapmıyor ama bir karınca, bir örümcek evini aynı yapıyor. Niye? İşte yeniliği arama geni var insanda. Bu genin etkisiyle insan hatta novelty screening gen diye geçiyor.
0: Evet.
17: Yani resmi tanımı bu genin etkisiyle insan devamlı kendini yenilemesi, değiştirmesi gerekiyor. Bu insanın psikolojik statükocu olmak insanın psikolojik doğasına aykırı. Sürekli kendini geliştirmesi, yenilemesi, yeni durumlara uyum sağlaması, yeni durumlara yorum getirmesi gerekiyor. Bu kendi temel standartları vardır bir insanın, yani kırmızı çizgileri vardır. Bunları korur ama bu kırmızı çizgileri çok kalınsa, hiç esnek değilse, çok katıysa, çok darsa hayata uyum sağlayamaz ve kopar. Ailesini de kendisini de mutsuz eder. Eğlenceyi bunun için kişi hayata renk katan, tat katan, zevk katan bir unsur olarak görecek. Çünkü evren yaratılırken eğer bir çeşitlilik, estetik bakış açısı olmasa onlarca çeşit lale, onlarca çeşit gül yaratılmazdı. Tek yaratılırdı, tek renk olurdu. Yani sadece insanın bedensel ihtiyacını giderecek inorganik madde kapsülleri olurdu. Onlarla insan yaşardı. Ama öyle değil. İnsan çeşitlilik, renklilik, çoğulculuk arıyor. İnsanda bu özellikler nedeniyle, yani bazı insanların eğlence zevki kültürüyle başka insanların eğlence kültürü aynı olmayabilir. Bunun için burada ortak bir alan oluşturabilmek önemli. Daha böyle müşterek eğlence, şimdi bir hafta eşinin istediği bir eğlence ise, o onu seviyorsa diyelim, yani bir akşam yemeğe gitmeyi eğlence olarak görüyorsa, bir hafta o ona, diğeri de maça gitmeyi eğlence olarak görüyordur. Yani onun önceliklerine ikisi de aynı böyle %100 örtüşmesi gerekmez. Yani önemli olan bazı iki taraf bir adım taraf atacak, diğer bir adım karşı taraf atacak, orta bir noktada buluşulabilecek. Bunun yapılabilmesi önemli. Bunu yapılabilirse ailenin ortak eğlence kültürü oluşmuş olur, zevk alanları oluşmuş olur. Bunu rahatlıkla yürütebilir, götürebilir evlilikte.
16: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek

0: kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, ya Rabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlığı kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Fethim, Allah razı olsun.
2: Songül'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut desteğinizi bekliyor.
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
4: Yağmur ve toprak kokusu. Yerlerde şarkı söyler gibi çıtırlayan yapraklar. Yaprak dökümü. Sonbahar bizlere sunulmuş görsel bir şölendir. Sıcak ülkelere kanat çırpacakların son hazırlıkları. Tüm bunların aslında bilincimizi kışa hazırladığının farkında mıyız? Sonbahar, kış aylarının sert iklimine doğru bir geçiş dönemi olduğundan hayvanlar, bitkiler bir tür hazırlık sürecine girerler. Söz gelimi bitkiler için, özellikle de besin üretiminin yapıldığı yapraklar için güneş ışığı çok önemlidir. Sonbaharın gelmesiyle birlikte havalar soğumaya, gündüzler kısalmaya başlar ve dünyaya gelen güneş ışığında azalma meydana gelir. Bu azalma bitkilerde bazı değişikliklere sebep olur ve yaprakların sararıp solduğu, tek tek döküldüğü hazan mevsimi başlar. Sonbaharda yapraklar niçin dökülür? Soğuk havalarda topraktaki su gitgide katılaşır ve ağaç köklerinin suyu emmesi zorlaşır. Yaprakların hücreleri soğuk kış günlerinde donla karşılaşıp parçalanacağı için ağaçlar erken davranıp kış gelmeden yapraklarını dökerler. Böylece gövdelerindeki kısıtlı suyu boş yere harcamazlar. Bu döngünün akıl ve bilgiden mahrum bu varlıklara Yüce Rabbimiz tarafından ilham edildiğinin farkında mıyız? Ağaçlar yapraklarını dökmeden önce yapraktaki bütün besleyici maddeleri emmeye başlarlar. Amaçları potasyum, fosfat, nitrat gibi maddelerin düşen yapraklarla birlikte yok olmasını engellemektir. Bu maddeler ağaç kabuğunun katmanlarının ve gövdenin ortasına toplanır. Böylece dökülen yapraklar sayesinde ağaçların bu maddeleri boş yere harcanmaz ve ilkbaharda yeşerecek yeni yapraklar için gerekli olan besin depolanmış olur. Toprağa düşen ölü yapraklardansa böceklere, mantarlara ve bakterilere yararlanabilecekleri besin maddeleri çıkar. Bu mevsim için yaşananlar harikulade olaylara sahne olduğu gibi bizleri üzerinde düşünerek ibret almaya, tefekkür etmeye davet eder. Sonbahar bizlere hayat sonlu ve fanidir. Yeryüzündeki hiçbir güzellik ve fayda baki değildir. Allah dilediğini yaratıp zamanı geldiğinde ömür nimetini bitiriverendir. Onun gücü sonsuzdur. Asıl olan ahirettir. Dünyanın bu güzelliği sizi oyalayıp kandırmasın der gibidir. Farkında mıyız?
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

içinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık, acılar.

0: Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Gözün ki buyurun.
2: Bizim sığımız patladı da kaçı aramam gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm gidin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.
7: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahbeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.
8: Radyo Hastanesi'nden herkese merhabalar sevgili dinleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Doçent Doktor Havva Şahin Kavaklı hocamızla birlikte bugün stüdyomuzda dahiliye uzmanı Doktor Özlem Harman hocamızı ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk, teşekkürler.
8: Bugün diyabeti konuşacağız. Arzu ederseniz diyabetin tanımıyla başlayalım. Buyurun.
9: Diabetes mellitus diye geçiyor tıpta, şeker hastalığı. Latinceden çevirisinde idrara geçen tatlı ya da bal anlamına geliyormuş. Kan şekerinin belli bir düzeyin üstünde olması demektir diyabet hastalığı. Burada açlık şekeri açısından baktığımızda 126'dır değer. Tokluk şekeri içinde 200'ün üstüne diyabet hastalığı deriz. Ara değerler vardır yalnız. Kan şekerinin 100 ila 126 arası olması da gizli şeker dediğimiz şeydir. Tokluk şekerinin 140 ila 200 arası olması da sakıncalı bir değerdir. Onun için belli söylenen bir tanım yoktur. Bir de şeker yüklemesi yaptığımızda ikinci saat şekerinin 140 ila 200 arası olması da gizli şeker anlamına gelir.
10: Özlem Hocam, burada genellikle bakılan kan şekeri, herhangi bir hastaneye gidildiğinde açlık kan şekeri bakılıyor. Ama her zaman bu tam da işte şeker hastasısınız ya da değilsiniz gibi net bir ayrım yaptırmıyor bize, değil mi? Bazı durumlarda tokluk kan şekerine de ihtiyaç duyuyoruz. Bir başka testlere de ihtiyaç duyuyoruz.
9: Şöyle, biraz önce söylediğim gibi önce açlık şekerine bakarız. Eğer 126'ın üstündeyse bir kez mutlaka konfirme ederiz. Tekrar bakarız. Gene 126'ın üstündeyse şeker hastası deriz. Veyahut da 100 ila 126 arasıysa şeker, şeker yüklemesi yaparız. Eğer o zaman 200'ün üstüne çıkarsa ikinci değer, ikinci saat değeri, o zaman da şeker hastası denebilir. Yani farklı ölçümler var.
10: Hocam burada şeyleri sormak istiyorum ben. Şeker hastalığı birkaç tipe ayrılıyor, bir iki tipe ayrılıyor herhalde, değil mi? Tip 1, tip 2 diye. Evet. Bu ikisinden biraz bahsedebilir miyiz? Mesela tip 1'deki problem nedir?
9: Tip 1 hasta sayısı tip 2'ye göre çok azdır. Tip 2 %90'dır. Tip 1 %10 civarındadır. Hiç yoktur. Hiç çalışmaz. Belli bir yaşa kadar olabilir ama belli bir yaştan sonra vücut sanki bir dış hücreymiş gibi, bir dış maddeymiş gibi insüline karşı savaşır ve onu yok eder. İnsülin olmadığı için bu hastaların kesinlikle insülin tedavisi alması gerekir ve genelde de günde 4 kez insülin tedavisi uygulanır.
10: Tip 1 hastalığı daha çok gençlerin hastalığı ve daha problem insülinle ilgili ve insülinin salgılandığı pankreas beziyle ilgili, evet. Değil mi?
9: İnsüline karşı bir savaş oluyor vücutta. Nedeni genetiktir. İnsülin yok ediliyor ve insülinsiz kalan hastanın şekeri çok yükseğe çıkar. 300-400 tanı alırlar. 300 ve 400 şekerle tanı alırlar genelde. Hiç insülin olmadığı için de sadece insülin tedavisiyle hastalar tedavi edilir.
10: Evet, burada insülinin rolü normalde salgılandığında kanda belirli miktara gelen şekeri düşürmek.
9: Evet.
10: Böyle olunca da insülin yeterli salgılanmayınca, ortamda bulunmayınca kan şekeri yükseliyor. Yani evet. Görevi insülinin şekeri düşürmek.
9: Karbonhidratlarla aldığımız yiyecekler glukoz olarak kanda bulunur, hücreye girerler ve enerji sağlarlar. Glukozu hücreye sokan hormon insülindir.
10: Evet.
9: İnsülin çalışmayınca şeker yükselmeye başlar. Şekeri kullanamayan vücut yorgunlar, halsizleşir. Hastada keyifsizlik başlar. Şeker çok yükseldiğinde, 180 üstüne çıktığında idrarda atılmaya başlar.
10: Tanımı da oradan geliyor aslında, değil mi?
9: Evet.
10: Biraz başta söylemiştik,
9: evet.
10: İdrara
9: evet.
10: Çıkan tatlı, evet. Anlamına geliyor.
9: Şeker idrarda çıkmaya başlayınca da atmak için fazla su harcamak gerekir. O yüzden fazla idrara çıkmaya başlarız. Böylece de çok susarız ve çok su içeriz. Çok yemek yeriz. Fakat idrara şekeri kullanamadığımız için kilo veririz. Kilo verdikçe daha çok yemek yeriz.
10: Bir tezat durumu var tezat aslında. Durumu normalde olmuş. Çok yerken daha çok kilo alması beklenirken bu hastalarda evet. Tam tersi bir durum.
9: Glukozu güzel kullanamadığı için hasta kilo vererek doktora başvurabilir.
10: Hocam özetleyecek olursak böyle kan şekeri yüksekliğinde o zaman vücutta bir halsizlik, bitkinlik, yorgunluk değil mi? Kilo evet. Verme gibi bulgularla evet, ya da işte çok su içme ve çok idrara çıkma belirtileri evet. Oluyor. Bu tür belirtiler eğer varsa mutlaka bunun teyidinin yapılması, bu açıdan araştırılması gerekiyor değil
9: evet.
10: Mi?
9: Evet.
10: Peki kan şekerini yükselten başka durumlar olabilir mi? Yani bunun dışında, şeker hastalığı dışında.
9: Hormonal nedenlerden dolayı da şeker yükselebilir. Cushing dediğimiz hastalıklarda steroid kullanımında yani kortizon kullanımında da şeker yükselebilir.
10: O yüzden alerji tanısının iyi yapılması gerekir evet. Bu hastalarda.
9: Evet, evet. Özellikle tip 1 hastalarda alerji tanının iyi yapılması lazım. Yalnız tip 2 hastalarda tanı koymak zordur aslında. Çünkü hani halsizlik, yorgunluk, işte ağız kuruması gibi şikayetler hastayı çok rahatsız etmekçe doktora başvurmazlar ve genelde şeker hastalığı tesadüfen tanı alır. Yüzde bu şeker tip 2 diyabetlerin %90'ı neredeyse obezdir. Genelde kilolu hastalarda şeker hastalığı gelişir. Kilo aldıkça şeker hastalığı gelişir ve şeker hastalığı arttıkça da kilo alma devam eder. Şöyle olur. Şeker hastalığı, şeker kullanılmadıkça vücutta yükselen şeker yağa dönüşür. Yağ olarak depolanmaya başlar. O yüzden kilo artar. Yağ olarak depolanan şeker vücuda hücrelere girmediği ve kullanamadığı için de daha çok yeme ihtiyacı olur. Hasta tekrar yer ve tekrar kilo almaya devam eder. Birbirini tetikler iki durum. İnsülin direncinden oluşur. Bu insülin direnci de yeni bir konu. O da çok hastaların işte merak ettiği, sorduğu bir konu artık. Bu tip 2 diyabetin en büyük nedeni de insülin direncidir.
10: İnsülin direncinden neyi anlıyoruz? Biraz açabilir miyiz?
9: Şimdi insülin glukozu hücrelere sokan hormondu. İnsülin direncinin çok büyük ihtimalle nedeni genetiktir. İnsülin güzel çalışmadığı zaman, hücreye glukozu sokmadığı zaman hasta hiç yememiş gibi yemeği bittikten sonra tekrar açlık hisseder.
10: Evet.
9: Glukozu hiç kullanamadığı için o açlık hissiyle de tekrar yemeğe saldırır tarzda ulaşır, yemeğini tekrar yer. Ama hiçbir anlamı olmadığı için, glukozu kullanamadığı için yeterli şekilde kilo alır. Fakat glukozu da kullanamadığı için yediği şey bir şeye yaramaz.
8: Hocam peki bu diyabet hastalığı hangi yaşlarda daha fazla görülüyor? Bununla ilgili bir şey verebiliyor muyuz? Yani yaş aralığı.
9: Tip 1 diyabet genelde gençlerde görünüyor. Tip 2 diyabet 40 yaşın üstünde sıklaşır. Tip 1 diyabet 10 ve 14 yaşlarında sık başlar deniyor. Tip 2 diyabet olup da vücudunda insülin tamamen tükenip tip 1 gibi diye tedavi alan da bir sürü hasta vardır. Bir de hem genç olup hem de obez olduğu için tip 2 diyabet tanısı alan da hastalar çoğalmaktadır. Ama tip 1 genelde gençler için, tip 2 de yaşlar için diyebiliriz.
10: Hocam sizin biraz evvelki konuşmalarınızda bahsettiğiniz hastanın aslında diyabet olup belirtilerinin çok aşikar olmadığı durumlar da olabiliyor. Ben de hani acilde çalıştığım dönemlerde koma ile gelip ancak o zaman teşhis ettiğimiz hastalar da olmuştu. İlk evet. Başvuru şekli koma şeklinde. Evet. Maalesef bazen gözden kaçabiliyor, daha sinsi evet. Seyirli olabiliyor. O açıdan belki belli bir yaştan sonra rutin kontrolleri yaptırmak uygun olur.
9: Fayda
10: herhalde.
9: Var. Evet, özellikle. Özellikle kilolu hastalarda, 45 yaşın üstünde tansiyon ve kolesterol olan hastalarda mutlaka şeker baktırmak lazım.
10: Ailelerinde şeker hastasının olması da yine bir risk faktörüdür.
9: Doğru, ailede şeker hastası olma bir risk faktörüdür. Bu hastalığında mutlaka insülin dirençlerine ve şekerlerine baktırması lazım.
10: Şeker hastalığı bildiğimiz kadarıyla regüle olduğunda, yani düzenlenebildiğinde, şeker düzeyinin kanda belirli bir düzeyde tutulduğunda tahrip edici etkilerin daha az olduğu. Ama genel olarak da sinsi seyirli bir hastalık ve uzun yıllar içerisinde kendi halinde kalmayıp diğer organ sistemlerini de etkileyebiliyor. Mesela böbrek, mesela gözler, bunun gibi vücuttaki diğer organları da etkileyebiliyor. Evet. Bu süreçlerden biraz bahsedebilir miyiz? Mesela ne kadar süre sonra bir kişi mesela şeker hastalığı, tip 2 şeker tanısı aldı. Bunda mesela bir böbrek hastalığı ne kadar sonra ortaya çıkar ve neler olur?
9: Bunun için tam bir süre yok tabii. Ama şu da çok önemli. Gizli şekeri olan hastada bile böbrek, kalp ve beyin damarlarında harabiyet başlar. Gözde başlar. O yüzden şekeri, aşık şekerini 120'nin altında, tokluk şekerini de 140'ın altında tutmamız mutlaka şart. Ne kadar sürerse şeker, işte şu komplikasyonlar başlar diye tam bir süre veremiyoruz. Ama şekeri yüksek olanlarda bu komplikasyonların çok erken çıktığı aşikardır. Ama tam bir süre yoktur bunun için.
10: Özlem Hocam, bir de bu hastalarda bahsettiğimiz gibi çok önemli organ sistemleri etkileniyor dedik. Bunlardan birisi de kalp hastalıkları değil mi? Evet. Yani onların koroner arter hastalığı sıklığında da bir artış söz konusu.
9: Damar harabiyeti yaptığı için koroner arter hastalığı, beyin damarlarındaki harabiyetten dolayı felç riski çok yükseliyor.
8: Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sevgili dinleyiciler, bugün de Radyo Hastanesi'nin sonuna geldik. Dahiliye uzmanı Doktor Özlem Harman hanımefendi ile birlikte bugün diyabeti konuştuk. Bir sonraki programda yeniden devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
7: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahpeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.

Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini artıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.

0: güzel sevgilim.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir.
2: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.
0: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Canlılar alemi bir bütünün parçası gibidir. Diğer yandan hepsi kendi içinde kocaman bir medeniyet, kültür, birikim, kabiliyet ihtiva eder. Her türün kendine has alışkanlıkları, kendine has bir şekli ve dünyası vardır. İşte bu kendine özgü olma halinin şekil bulmuş bir mevzusu da canlılar arasındaki iletişimlerdir. Zaten dünyaya zarif bir hikmet elbisesini giydiren bu göz kamaştıran zenginlik ve çeşitlilik değil midir? Hepsi Rabbimizin sanatına, ilmine, kudretine ve yaratıcılığına şahitlik etmektedir. Farkında mıyız? Oysa ki Rabbimizin bahşettiği bu nimet nedeniyle birbirimizle haberleşebilmenin yanı sıra hayvanlarla bile konuşup anlaşabilmekteyiz. Canlılar arasındaki haberleşmeyle hayvanlara eğitebiliyor, ehlileştirebiliyor ve faydamıza kullanabiliyoruz. Hayatımızı kolaylaştıran, bizlere sunulmuş en özel nimetlerden biridir haberleşme kabiliyeti. Sesimize ses veren, etkilerimize tepki gösteren, bizi anlayan ve gereğince anlamlı mesajlar ileten haberleşme sisteminin varlığı yaşamamızı kolaylaştırmaktadır. Rabbimiz bu nimeti bizlere bahşetmeseydi bunu nasıl edinebilirdik? Aksi bir durum olsaydı hayatımız ne kadar renksiz ve anlamsız olurdu, farkında mıyız? Karıncalar, atlar, filler, küçük büyük bütün hayvanların arasındaki haberleşme de Rabbimizin tüm canlılara merhametli olduğuna şahitlik eder. Birbirlerine olası tehlikelere karşı korumaya da yarayan haberleşme olgusu tüm canlılar için hayati önem taşır. Söz gelimi, ekvator bölgelerinde bulunan ağaç karıncası haberleşmek için çok ilginç bir dil kullanır. Ağaca tırmanan karınca, Mors alfabesine benzeyen ve uzaktaki karıncalar tarafından rahatça duyulan bir takım vuruşlar yaparak haberleşebilir. Kurbağalar da haberleşme işareti olarak seslerini kullanırlar. Bu vesileyle uzaklaşan dişilerini çağırırlar. Kargalar bu sesleri kendi hemcinslerini herhangi bir tehlikeden sakındırmak için çıkarmaktadırlar. Bazı hayvanlar insanların da sözlerini anlar ve karşılık verir. Tavukların yeme davet edildiklerinde bunu anlamaları, kedilerin, köpeklerin, insanların emirlerini anlayarak tepki vermeleri buna örnek teşkil etmektedir. Tüm canlılar kendi aralarında haberleşerek hayatlarını idame ettirmektedirler. Yarattıklarına bu hususi kabiliyeti vererek naçar bırakmayan Rabbimize şükretmemiz gerektiğinin farkında mıyız?
0: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyefem Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adıyaman

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.
2: Adli Efendi canlı.

0: sahası. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de canlı performans. Düşündürdü yine beni
1: gözlerin. Vay.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Lütfen dikkat. Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sensizliğin son hazan, bakarken pencereden sonbahar, göreceksin beni. Başlamadan bitmiş, yeşermeden solmuş.

nasıl anlatayım içimdeki seni? Seni sana nasıl tarif edeyim? Bilemiyorum. Sadece sensizliğim ortak yalnızlığım. Gözlerim gözlerinde.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi olarak akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimizin tamamına lisanslı üyesi olduğumuz kurumsal mail sistemimize entegre GPT tabanlı büyük dil modeli yapay zeka araçlarını ücretsiz olarak hizmete açıyoruz. Öğrencilerimiz ve personelimiz üniversitemiz kurumsal e-posta sistemi üzerinden iki öncü yapay zeka modeline doğrudan erişim sağlayabilecek, araştırmadan bilimsel üretime kadar her alanda yapay zeka desteğinden faydalanabilecek. Kullanım detaylarına ve anlatım videomuza üniversitemiz sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: giderim yaşamaktan.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.

Hani gittin ya, gönlümde umut kaldı. Hani gittin ya, yüreğimde can kaldı. Senin ardından bir tek severim. Nice uğraştım.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın, sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninin coşku ve heyecanı yaşandı. Diş hekimliği, eczacılık, eğitim, fen edebiyat, güzel sanatlar, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat, mühendislik, sağlık bilimleri, spor bilimleri, tıp, turizm ve ziraat fakülteleri, devlet konservatuvarı, sağlık hizmetleri, sosyal bilimler, teknik bilimler, Besni Ali Erdemoğlu, Gölbaşı ve Kahta Meslek Yüksekokullarının lisans ve ön lisans programlarının 3517 mezun adayı için düzenlenen tören, il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleştirilen töreni Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tutleri, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Baro Başkanı Avukat Bilal Doğan, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, yargı temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, üniversite akademik idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun adaylarının kortej yürüyüşü ve programlarının tanıtılmasının akabinde başlayan tören, alandaki yerlerin alınmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Mezun öğrenciler adına konuşan üniversite birincisi Rahime Nur Ünsal, Adıyaman Üniversitesi'nden birikim ve güzel hatıralarla ayrılıyoruz dedi. Ünsal, mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin sonu değil, aynı zamanda yeni başlangıçların da habercisi olduğunu ifade etti. Üniversite birincisinin konuşmasının ardından gerçekleştirilen protokol konuşmaları kapsamında Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tutdere ve Adıyaman Valisi Abdullah Küçük kürsüye çıktı. Rektör Keleş, mezuniyet törenlerinin yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlanması değil, aynı zamanda gençlerin bilgi, birikim ve değerlerle donanmış bireyler olarak hayata atılmalarını simgelediğini belirtti. Mezun öğrencilerin yıllar süren emek, sabır ve fedakarlıklarının karşılığını aldıkları bu anlamlı günde bir araya geldiklerini ifade eden Rektör Keleş, gençlerin kazandıkları mesleki donanım ve taşıdıkları değerlerle ülkeye hizmet edeceklerine olan inancını dile getirdi. Konuşmasında dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan savaşlara, insani krizlere ve özellikle Filistin'de yaşanan trajedilere de değinen Rektör Keleş, bilimin insan onuru, adalet, vicdan ve merhametle birlikte yol alması gerektiğini vurguladı. Adıyaman Üniversitesi olarak öğrencilerin yalnızca bilgi sahibi değil, aynı zamanda irfan sahibi bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini belirten Rektör Keleş, ilmin davranışa dönüşmesinin nezaket, sorumluluk, merhamet ve güzel ahlakla mümkün olduğunu ifade etti. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğrencileri, üniversite personelini ve vatandaşlarını rahmetle anan Rektör Keleş, deprem sonrasında ortaya konulan dayanışmanın, birlik ve beraberlik ruhunun toplumun en önemli gücü olduğunu söyledi. Gençlerin, ailelerin, akademisyenlerin, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin gösterdiği özverinin Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadığını kaydetti. Adıyaman Üniversitesi'nin her geçen yıl daha da güçlendiğini ifade eden Rektör Keleş, eğitim, öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında önemli başarılar elde edildiğini ifade etti. Üniversitenin ilk kez Times Higher Education Dünya Üniversiteleri sıralamasında yer almasının uluslararası görünürlük açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Rektör Keleş, Dünya Üniversite Sıralama Merkezi'nin 2026 sonuçlarına göre Türkiye'den sıralamaya giren 47 üniversite arasında yer alarak 31. sırada gösterilmesinin de üniversitenin yükselen akademik performansının ve araştırma gücünün somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda farklı ülkelerden öğrencileri kampüsünde ağırladığını belirten Rektör Keleş, farklı kültürlerin ve deneyimlerin aynı akademik ortamda buluşmasının üniversiteye önemli bir zenginlik kattığını söyledi. Bu çeşitliliğin öğrencilerin dünyaya daha açık, farklılıklara daha duyarlı ve daha geniş ufuklu bireyler olarak yetişmelerine katkı sunduğunu dile getirdi. Öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal sorumluluk bilinciyle yetişmelerine de önem verdiklerini belirten Rektör Keleş, öğrenci topluluklarının yürüttüğü UNIDES projelerinin eğitimden çevreye, gönüllülük çalışmalarından sosyal farkındalık faaliyetlerine kadar birçok alanda topluma dokunan örnek çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi. Bu projelerin üniversitenin bilgi üreten kimliğinin yanı sıra toplumsal faydayı önceleyen yönünü de güçlendirdiğini ifade etti.
TÜBİTAK projelerinde elde edilen başarılar, yeni açılan bölümler, lisansüstü programlar, araştırma merkezleri ve şehirle bütünleşen çalışmaların Adıyaman Üniversitesi'ni geleceğe taşıyan önemli adımlar olduğunu kaydeden Rektör Keleş, üniversitenin tarımdan sağlığa, mühendislikten sosyal bilimlere kadar birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla ilin gelişimine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti. Üniversite şehir işbirliğini güçlendiren her çalışmayı Adıyaman'a duyulan vefanın bir göstergesi olarak gördüklerini söyledi. Deprem sonrasında üniversitenin eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerinin devam edebilmesi için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'a, ilgili bakanlıklara, Adıyaman Valiliğine, milletvekillerine, yerel yönetimlere, kamu kurum ve kuruluşlarına, hayırseverlere ve tüm paydaşlara teşekkür eden Rektör Keleş, Adıyaman Üniversitesi'nin bilimde, eğitimde, toplumsal katkıda ve uluslararası görünürlükte daha ileri noktalara taşımak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Akademik ve idari personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Rektör Keleş, ailelerin yıllar boyunca gösterdiği sabır ve fedakarlığın mezuniyet başarısındaki en büyük paylardan biri olduğunu vurguladı. Mezun öğrencilere seslenen Rektör Keleş, onların ülkenin geleceği olduğunu belirterek sahip oldukları bilgi, erdem ve donanımla çalışma hayatında önemli başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi. Gençlere karşılaştıkları zorluklar karşısında çalışmaktan ve üretmekten vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Rektör Keleş, Türkiye yüzyılının en büyük gücünün düşünen, sorgulayan, üreten, bilime değer veren ve milli manevi değerlerine sahip çıkan gençler olduğunu ifade ederek tüm mezunları tebrik etti. Protokol konuşmalarının ardından üniversite 1. 2. 3.leri ve fakülte yüksekokul bazında 1. 2. ve 3.lere mezuniyet belgeleri ve plaketleri il protokolü yüksekokul müdürleri, fakülte dekanları tarafından takdim edildi. Tören, belge dağıtımının ardından mezun adaylarının hep birlikte kep atmaları ve kıymetli sanatçılarımız Mehmet Aslan ve Mahmut Karadağ'la Komagene Müzik Topluluğu tarafından icra edilen Harpane Gecesi konseri ve Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Latif Doğan konseriyle son buldu. Konserleri icra eden sanatçılara Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından çiçek takdim edildi. Radyo FM Radyo Dergisi.